Ne yaptı Tuzan, ne yapacak? Dülüt açık kukamlı tençkı. 5 minutes.

0: Berlin'den feryanlar, uçuyun anlı filmi ayak toktu tut, misiniz sakay. Bir bleyinle nok medya meyit, aleyku tesiyet, gitli de sonların gittut.
1: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
2: Nanok FM.